Merhaba, Widerhand Soap, Great Minds'a hoş geldiniz. Ben Orhan Pamuk, yazar ve romancıyım. Ben diğer yazarlara kıyasla hikayelerini resimler üzerinden, resim gibi canlandırarak anlatmayı sevdiğim gibi, aynı zamanda hikayelerimde, romanlarımda hikayeyi eşyalar üzerinden anlatmayı da severim. Bir sahneyi, dramatik bir anı, bir hatırayı anlatırken gözümün önünde hep bir eşya belirir. Bu en çok Masumiyet Müzesi adlı romanımda ortaya çıktı. Masumiyet Müzesi bir adamın bir kadına duyduğu yoğun aşkın hikayesidir de aynı zamanda. Kemal sevgilisi Füsun'a öyle derinlemesine, öyle çaresizce aşık olur ki onunla yaşadığı mutlu zamanları hatırlatan her şeyi biriktirir, saklar ve bir noktadan sonra da eşyaları saklamasının yalnız hatıralarını değil, aşk acısını da hafiflettiğini keşfeder. Baş kahraman Kemal elindeki binlerce, on binlerce eşyayı bir müzede sergilemeye karar verir. Müzeye çevirdiği ev ise sevgilisini yıllarca ziyaret ettiği evdir. Bütün bu ayrıntılar bu ziyaret ettiği evdeki kız ile ilgili aşk hikayesi, sonra bunun nasıl müzeye dönüştüğü, hepsi romanda var. Yani ben romanla müzeyi aynı anda düşündüm. Evet, Masumiyet Müzesi hem bir aşk romanıdır hem de İstanbul'da bugün açık olan ve ziyaretçilerle dolu olan. Masumiyet Müzesi romanını okursanız Masumiyet Müzesi'nin neden ve nasıl yapıldığını da anlarsınız. Ayrıca romanı okursanız müzeye de giriş bileti vardır. Ama hoşuma giden ve çok dikkat ettiğim bir başka yanı daha, romanı okumazsanız müzeye de gidebilirsiniz. Nitekim bugün müzeye her sene 50 bin civarında insan geliyor. Bunun yalnızca üçte biri roman okumuş oluyor. Büyük bir çoğunluk ya bir arkadaşı söylediği için, ya benim başka kitaplarımı okuyup bunu merak ettiği için, ya da hiç alakası olmadığı halde oradan geçerken, ya da birisi sana çok ilginç bir şey, bir müzeoloji tuhaflığıdır Masumiyet Müzesi. Bu yüzden geliyorlar. Başlangıçta müzeye romanı okumamış kişilerin geleceği hiç aklımda yoktu. Aslında herkes bana müzeme kimsenin gelmeyeceğini söylüyordu. Bu tam tersi doğru çıktı. Müzem bugün kalabalıklarla dolu. Kemal hikayenin başında Füsun'la çok mutlu olur. Biraz da aşk ve cinsel mutluluktur bu. Ama sonra tatsız olaylar aralarını açar ve onu kaybeder. Ve Füsun'un evini 8 yıl ziyaret eder. Demek ve ziyaret ettiği evi de bir müzeye çevirir. Demek ki hikayemi yazabilmem için Füsun'un oturduğu mahalleyi bulmalıydım. Yani bir ev almalıydım. Kafamdaki hikayeyi ben bir müze yapacağım diyordum. Ve herkes bana deli misin, sen ne anlarsın müzeden diyorlardı. Haklıydılar da. Ama ben gene de kendi kafamdaki tuhaf fikirde ısrar ettim. Ve burada solda gördüğünüz eski evi kendi yazıhanemden 15 dakika mesafede Çukur Cuma'da bu eski evi aldım ve 15 yılda sağdaki müzeye çevirdim. Çukur Cuma görece olarak yoksul bir mahalleydi. Bugün şimdi orada kahveler, antikacı dükkanları var, evlerin fiyatları, kiralar arttı.

ama ilk başlarda yoksul bir mahalledeydi ve yoksul bir mahallede müze yapmanın gerginliğini taşıyordum. 2000'li yılların başında eski bir evi müzeye çevirmeye, o müzede sergilenecek eşyaları biriktirmeye başladığımda burada kütüphanemde müzenin maketi üzerinde bizi çalışırken görüyorsunuz. Hem romanı yazıyordum hem müze yapıyordum. Bazen romanı yazarken müzede sergilenmek kutularının resimlerini de çiziyordum. Romanla müzeyi aynı anda düşündüm ama en sonunda roman bitti, müze tıpkı hayatta olduğu gibi işte marangoz zamanında gelmez, boyacı zamanında gelmez, mimar gecikir, şu veya bu iş birisi gecikir. Tıpkı evlerimizin hiçbir zaman zamanında bitmemesi gibi müze bitmiyordu ama roman bitmişti. Önce romanı bitirdim, sonra müzeye devam ettim. Bir romancılık kahramanların yaşadığı şeyleri sonuna kadar yaşamak değildir. Onun yaşadığının bir kısmını yaşayıp bir kısmının ise hayal gücüyle kurmaktır. Şu veya bu şekilde Kemal eşyaların teselli gücünü keşfetmiş, sonra onları müzede sergilemek istiyordu. Ama nasıl sergileyeceğini tam olarak bilmiyordu. Kemal Füsun'a olan aşkını hatırlatan eşyaları tek tek topluyordu. Romanı yazarken bunların müzede nasıl sergileneceğini bazı bölümlerde göstermiştim.

Romandaki her bölüm için müzede bir vitrin yapmanın belki en mantıklısı olduğunu düşündüm. Böylece roman nasıl bölüm bölüm bir hikaye anlatıyorsa, müzede bölüm bölüm, vitrin vitrin, kutu kutu bir hikaye anlatacaktı. Kimi kutuları yaparken, kimi bölümleri yazarken hem romanın 47. bölümü hem müzenin 47. vitrinini aynı anda düşündüm. Bakın solda yazmakta olduğum bölümde sergileyeceğim eşyaları nasıl bir kutuda, nasıl bir vitrinde sergileyeceğimi çizmişim. Beni çok sevdiğim Batılıların Wunderkammer ya da Cabinet of Curiosities ya da Tuhaflıklar Kabinesi denen kabinelerinin ilkel müzelerin üslubu bu Masumiyet Müzesi'nde etkilemiştir. Burada gördüğünüz kimi eşyalar romanda nasıl kullanıldığı anlatılır. Kimi eşyalar ailemden geliyor. Kimi eşyalar şurada gördüğünüz rakı bardağı gibi, fotoğraflar gibi benim eski kitapçılardan, sanatçıların yardımıyla yaptığım fotoğraflar, kimileri de aile fotoğrafları. Her romanda olduğu gibi, her roman nasıl yaşanmışlıklarla hayal edilmişliklerin toplamıysa, Masumiyet Müzesi'nde bir müze olarak kişisel eşyalarla, sanatçıların yardımıyla icat ettiğim eşyaların toplamı ve onların bir güzellik, bir bütün, bir naiflik, saflık, duygusallık izlenimi verecek bir şekilde yan yana getirme çabasıdır. Baş kahraman Kemal, sevgilisi Füsun'a o kadar aşıktır ki ve aşkına karşılık almadığı için onun dokunduğu her şeyin aşk acısını biraz hafiflettiğini, bir teselli verdiğini keşfetmiştir. Böylece onun içtiği sigaraların izmaritlerini biriktirmeye başlar. Sonunda 4314 tane izmarit biriktirir.

Bugün İstanbul'daki Masumiyet Müzesi'ne gelirseniz giriş lobisinde bu 4312 sigaranın sergilendiğini göreceksiniz. Alttaki resimde ise bu sigara izmaritlerinin her birinin altına o andaki kahramanın duygularını yansıtan cümleler yazdım. Bu cümleler romanda yoktur ama romanın ruhuna uygundur. Belki oradaki cümlelerden de bir küçük kitap yapmayı bir gün bekliyorum. Füsun'un müziğe gelirseniz, Füsun'un...

nasıl sigara içtiğini, el hareketlerini gösteren videolar da var. Masumiyet Müzesi müze olarak romandaki konuları, eşyaları gösteren bir yer olmaktan başka, aynı zamanda romanın ruhuna uygun videoların, filmlerin, başka şeylerin, posterlerin, fotoğrafların gösterildiği bir mekan. Masumiyet Müzesi kesinlikle bir aşk romanı. Müze de aşk romanı eşyalarla aynı hikayeyi ele alan ve aşkın atmosferini canlandırmaya çalışan bir mekan. Ama aşk hikayesi, aşk romanı deyince hafif müzik şarkılarını yaptığı gibi aşkı bir yüksek yere koyup onu ululayan, aşka övgü, aman ne güzelmiş aşk diyen bir kitap değil. Tam tersi, Masumiyet Müzesi'nin aşk hakkındaki genel fikri çok olumlu değil. Sanki aşka başımıza gelen bir trafik kazası gibi, hayatta başımıza gelen ve aşık kahramanım Kemal o kadar çok acı çekiyor ki okuyucu ona kızıyor, küçümsüyor, zayıf buluyor olabilir. Bu romanın erkek kahramanı kadın okuyucular tarafından haklı olarak özellikle romanın başında sevilmez. Çünkü Kemal çok egoist bir şekilde yaşamıştır aşkını. Ama sonra karşılık bulamayınca bu sefer gerçek bir şekilde okurun saygısını kazanacak bir şekilde aşık olur. Bu arada Kemal bir şey keşfeder. Aşk acısı vücuda çeşitli şekillerde nedenlerle. Füsun'u düşündüğü zaman, onu hatırlatan bir şey düşündüğü zaman, bir hatıra yüzünden şu veya bu şekilde vücuduna yayılır. Hikayenin bir noktasında Kemal bir ilaca ihtiyaç duyar. Öyle bir ilaç ki aşk acısını vücuda nasıl yayıldığını gösterecek. Sonra bu acının verdiği zararı hafifletecek, sanki bir sakinleştirici. Bu hayali sakinleştiricinin, ilacın hem kendisinin hem de posterini yaptım ve müzede sergiledim. Kemal'in keşfettiği bir başka şey, aşk acısını arttıran şeyler. Bir eşya da olabilir, sevgilisinin yaşadığı mahalle de olabilir bu. Bunun üzerine Kemal bir nişantaşı haritası edinir ve kendisine Füsun'un yaşadığı yerlere gitmemesi gerektiğini kendisini hatırlatmak için bazı sokakları kırmızıya boyar. Çünkü Kemal bu sokaklara yaklaştıkça Füsun'u daha çok hatırladığını, ona kavuşamamasının aşk acısını daha çok çektiğini gözüktürür. Romandaki bölüm başlıkları ile müzedeki vitrin başlıkları aynıdır. Bu vitrinin ya da romandaki bölümün adı Bana Yasak Olan Sokaklardır.

Romanı okumadan da gidebilirsiniz Masumiyet Müzesi'ne. Oraya gidince pek çok eşya göreceksiniz. Bu eşyaların kaynakları değişik. Bazıları bugün çağdaş sanatçıların ready-made, yani hazır eşya dediği eşyalar. Yani gerçekten 1970'lerde, 80'lerde İstanbul'da yaşayanların içtiği sigaralar, kullandığı çakmaklar, otobüs biletleri, sinema biletleri, kimlik kartları, pasaportlar, mutfak eşyaları. Bir de hazır eşya olmayan şeyler, hayali eşyalar vardır. Mesela romanda, roman kahramanlarından biri daha o yıllarda Coca-Cola, Pepsi-Cola Türkiye'ye girmemişti. Yerel bir gazoz icat eder, meyveli gazoz. Adı da Meltem'dir. Bu gazozu ben şişesini yaptırdım, reklam kampanyasını yaptırdım ve hatta reklamcı arkadaşların yardımıyla 1970'lerde Türkiye'de çekilen reklam filmlerine benzeterek ve o filmi de müzeye gelenler göreceklerdir.

Ama bir gün bir roman yazdım. Çok ilgi duydu. Çok kişi geldi. Bunun üzerine bir de müzesini yapayım demedim. Romanı ve müzeyi aynı anda düşündüm. Nitekim müzenin poetikası, yani onun hangi kurallara, niçin, hangi mimariyle, neden, hangi vitrinlerle, hangi mantıkla kahramanın biriktirdiği eşyaların sergilendiği de okumakta olduğunuz romanda açıklanır. Aslında romanı yayınladığım gün müzeyi de açmayı planlamıştım. Ya da müze açıldığı gün roman da yayınlanacaktı. Ve müzenin açıldığı gün romanı alıp okursanız aslında romanın müzenin bir çeşit kataloğu olduğunu görecektiniz. Bir müze kataloğu düşünelim. Ne yapar müze katalogları? Müzedeki eşyaların anlamını, nereden geldiğini, tarihini, neye benzediğini, görünüşünü anlatır. Ben de bir müze kataloğu gibi kurdum Masumiyet Müzesi romanını. Nitekim ilk başta romanı notlandırılmış bir müze kataloğu gibi düşündüm. Ama sonra klasik bir roman şekline aldım. Ve roman bu haliyle, en son haliyle bölüm bölüm ilerleyen klasik bir roman görünümündedir.